Çiçek, o çiçek mendim dillendi al lepeler. Esen külek, dinen külek, coşan.